sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok öpüyorum.

hasretini hayallerimle birleştirip soğuk zeminler üzerine sırtıma yorgan olarak serdim. Belki sen bunları görmeden, bilmeden, duymadan yaşayacaksın. Her nerede garip, mahzun, içine kapanmış birini görürsen, işte beni o zaman anlayacaksın. İşte beni o zaman anlayacaksın. İşte beni o zaman anlayacaksın.

Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.

Bildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Sürgün sayılır.

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Reklamlar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon.

0: 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştı. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Düğün olsa reklamları sundu.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.
4: Varsan var, yoksan yokum, senden geçiyor.

0: Kamu spotu.
1: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.

0: Reklamlar. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres

0: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Evet.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Josep Avn'la baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur diye konuştu. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamındaki 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan ve dün sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Bir kişi ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçen sene kilonu ölç, sağlıklı kal kampanyamız vardı. Bu senede hareket yaşını öğren, sağlıklı kal kampanyamız var. Meydanlarda, kalabalık yerlerde insanların kas gücünü ve hareket oranlarını ölçüyorduk. Şimdiye kadar 2,5 milyon insanımıza ulaştık. 228 bin vatandaşımızın da fizik tedavi ve fizyoterapistler eşliğinde kilo vermelerini ve sağlık hayat merkezlerine yönlendirmelerini yaptık dedi.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Oltulu arıcılık. Oltulu arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu arıcılık. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu arıcılık.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Ölödi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
1: İncir Ağacı
2: 5 numara.
3: Zindana çevirdin gittin.
0: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
2: 4 numara.
3: Beni böyle.
0: Taşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: Blok 3, Son Bir Dans 2 numarada.
2: 2 numara.
4: Bu gece benimle son bir dans et. Bu gece benimle son bir dans et.
0: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın 1 numarası.
1: Haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
3: Yavrum bu dertler benim. Ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
5: Pop 20'de

Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: Bayburt firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı. Bir ölü. Afyonkarahisar'ın Çayı ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan şehirler arası yolcu otobüsünün Bayburt merkezli bir seyahat firmasına ait olduğu belirlendi. Olayın ardından otobüs şoförü emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bayburt Şingah Mahallesi Asri Mezarlık civarında ot yangını çıktı. Bayburt'un Şingah Mahallesi Nadide Sokak üzerindeki Asri Mezarlık yakınlarında otluk alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bayburt'ta otomobil takla attı. 4'ü çocuk 8 yaralı. Bayburt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay Arpalı ve Aydıntepe ilçeleri arasındaki mevkide meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 69AAZ011 plakalı araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak savruldu ve takla atarak durabildi. Bayburt Şoförler Odası'nda maaş gündemi tartışma yarattı. Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü yapılacağı duyurulan olağanüstü toplantı öncesinde başkan maaşının yeniden görüşülmesine ilişkin tartışmalar gündeme geldi. Odanın eski başkanı tarafından yapılan yazılı açıklamada toplantı kararına ve sürece ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu. Midesinde uyuşturucu taşıyan şüpheli Bayburt'ta yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imali ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü analiz çalışmaları kapsamında şehir girişindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste seyahat eden yolculardan MJG isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine ekipler tarafından kimlik kontrolü ve detaylı inceleme yapıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

0: geçse de böyle.
1: Efendim, haftanın son çalışma gününe geldik mi? Harika bir cuma gününde Temmuz ayına da veda ediyoruz. Tarihler 31 Temmuz'u göstermekte. Ben Balamir Yıldız. Güzel bir cuma gününde birlikteliğimiz başladı efendim. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. En keyifli şarkılar burada. Keyifli sohbetlerimiz de olacak. En güzel konu başlıkları burada. O zaman başlayalım. Hoş geldiniz.

Evet, birlikteliğimiz başladı. Yeni başladık. Harika bir cuma günündeyiz. Efendim şimdi yapay zeka bir artık şirazesi kaydı. Bir yerden çıktı yani. Bir kontrolden çıktı. Günlerce de fark edilemeyen bir konu başlığı var. Biliyorsunuz yapay zeka deyince sıklıkla konuşuyoruz programımızda. OpenAI kontrolden çıkan yapay zeka ajanı hakkında yeni bir itirafta bulunmuş. Şirket açıklamasına göre kontrolden çıkan yapay zeka çok sayıda sisteme sızarak günlerce fark edilmemiş. Gelecekte ne yaşayacağız yapay zekayla gerçekten bilmiyorum. Şirket yapay zekanın internete açık şekilde bulunan giriş bilgilerini kullanarak 4 farklı hesap üzerinden 4 ayrı hizmete erişim sağladığını açıklamış. Söz konusu hizmetlerin isimleri ise paylaşılmıyor bu arada. Tabii OpenAI'ya göre yapay zeka ajanı kendisine verilen bir sızma testi kapsamında soruların yanıtlarını bulmaya çalışıyormuş. Bu durum 3 gün boyunca fark edilmemiş. Gelecekte ne yaşayacağız? Nasıl savaşacağız? Nasıl baş edeceğiz bilemiyorum. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir cuma gününde keyifler yerindedir umarım. Şimdi Test Atlas dünyanın en besleyici ve sağlıklı çorbalarını açıklamış. Asya'dan Akdeniz'e uzanan en besleyici çorbalar belli oluyor tabii böylece. Türkiye'den listeye giren Anadolu'nun şifa deposu çorbası da tabii ki gururlandırıyor. Peki o çorba hangisi dersiniz? Gelin bakalım. Test Atlas listesinde Türkiye'yi zirveye taşıyan lezzet, Anadolu kültürünün yüzyıllardır vazgeçilmeyen şifa kaynağı tabii ki tarhana çorbası. Gastronomi ve beslenme uzmanları tarhanayı sıradan bir çorba olmanın ötesinde doğal bir probiyotik kompleksi olarak nitelendiriyor. Yoğurt, un, domates, kırmızı biber, soğan ve aromatik otların günlerce süren mayalanma sürecinden geçmesi bu lezzeti eşsiz kılıyor. Fermentasyon sayesinde tabii besin değerinin vücut tarafından emilimi, yani biyo yararlanımı en üst seviyeye çıkıyor. B vitamini, lif ve protein bakımından oldukça zengin olan tarhana, kış aylarında hastalıklardan korunmaya destek olurken sindirim sistemini de düzenliyor. Bu arada bir dipnot, Türkiye'den yüksek bitkisel protein ve lif içeriğiyle de dikkat çeken geleneksel mercimek çorbası da rehberin üst sıralarında kendine yer bulan bir diğer lezzetimiz oldu. Duyduk duymadık demeyin.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir konu başlığım var. Cüzdanı boş olanların hafızası daha hızlı tükeniyormuş. Evet, yıllarca süren para kaygısının beyindeki etkisi yani. Gelecek kaygısı ve bitmek bilmeyen faturayı nasıl öderim düşüncesi zihnimizi o kadar çok yoruyormuş ki arkadaşlar. Yıllarca süren geçim sıkıntısının sadece ruh halimizi değil, doğrudan organlarımızın biyolojik yaşını da etkilediği ortaya çıkmış. Son araştırmalar, sürekli parasal baskı altında yaşamanın orta yaşlardan itibaren beyin sağlığı üzerinde geri dönülmez izler bırakabileceğini göstermiş. Evet, Birleşik Krallık'taki University College London araştırmacıları tam 2759 kişinin onlarca yıllık yaşam verilerini masaya yatırmışlar. Genç yetişkinlikten itibaren takip edilen katılımcıların ekonomik durumlarıyla bilişsel performansları karşılaştırıldığında çarpıcı bir gerçekle karşılaşıyorlar. Hayatının önemli bir bölümünü düşük gelirle ya da borç baskısıyla geçiren kişilerin 53 yaşına geldiklerinde hafıza ve düşünme testlerinde belirgin şekilde daha düşük performans gösterdiği saptanmış. Bilim insanlarına göre sürekli para düşünmenin yarattığı bu bilişsel yük, beynin dikkat ve karar verme kapasitesinde adeta sömürüyormuş. Katılımcıların 69 ila 71 yaş dönemindeki beyin görüntülemelerinde uzun yıllar düşük gelirle mücadele etmiş bireylerin beyin sağlığı göstergelerinin çok daha olumsuz olduğu da kaydedilmiş. Duyduk duymadık demeyin. Hanımlar beyler, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

çamestir. Evet, en güzel şarkılar bulunduğunuz yerde sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Balamir Yıldız ben. Kaldığımız yerden devam ediyoruz biz de. Önce yol kenarında açan sıradan bir yabani ot gibi görünen kara hindiban. Evet, aslında yüzyıllardır farklı kültürlerde kullanılan bitkiler arasında yer alıyor. Parlak böyle sarı çiçekleriyle dikkat çeken bir bitki bu. Özellikle çay olarak tüketildiğinde sağladığı potansiyel faydalar nedeniyle son yıllarda yeniden ilgi görmeye başladı efendim bu kara hindiban. Vitamin, mineral ve antioksidan bileşenleriyle öne çıkarken bitki çaylarını günlük rutinine eklemek isteyenlerinin de sıkça tercih ettiği seçeneklerden biri haline geldiğini söyleyebilirim. Ancak her bitkisel üründe olduğu gibi kara hindibanın da bilinçli tüketilmesi ve özellikle kronik hastalığı, kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin kullanmadan önce uzman görüşü alması gerçekten önem taşıyor. Bu çay ayarında tüketildiğinde sindirimi de destekliyor bu arada ve vücuttaki ödemi atıyor. Aynı zamanda karaciğere iyi geldiğini biliyoruz ve kara hindiban çayı nasıl demlenir derseniz bir fincan sıcak suya 1-2 çay kaşığı kurutulmuş kara hindiban kökü ya da yaprağı ekleyin. Yaklaşık 5-10 dakika demlendikten sonra süzerek tüketebilirsiniz derseniz içerisine birkaç damla limon ekleyerek de aromasını zenginleştirebilirsiniz. Duyduk duymadık demeyin. Tabii azı karar çoğu zarar. Yine fazlasını tüketmemekte fayda var. Alerjiniz de olabilir. Uzman bir hekime mutlaka sorabilirsiniz. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam ediyor. Düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas yer gösterme işlemlerinde

0: Eski Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Düğün olsa reklamları sundu.

Evet, güzel bir cuma gününde, cuma gününün enerjisiyle birlikteliğimiz devam ediyor. Alışveriş arabasını doldururken çoğumuz alışkanlıklarımızın esiri oluyoruz değil mi? Tavuk göğsü, esmer pirinç, süzme yoğurt, avokado ya da bir demet lahana. Besleyici olduklarına şüphe yok, ancak sağlıklı beslenmek tek düzeleye mahkum olmak demek değil. Üstelik süper besin etiketi almamış, reyonda genellikle görmezden geldiğimiz pek çok uygun fiyatlı alternatif aslında vücudumuzun tam da ihtiyaç duyduğu zenginliği sunuyor canım.

dinleyen. Şimdi mesela konserve balık denince akla ilk olarak ton balığı gelse de sardalya çok daha güçlü bir besin profiline sahip. Cıva birikimi riski oldukça düşük olan bu küçük balıklar D ve B12 vitaminleri, yüksek kaliteli protein, kalsiyum ve omega 3 yağ asitleri bakımından tam bir depo gibi. O yüzden mutlaka tüketmeliyiz. Bunun hemen hatırlatmasını yapalım. Yeşilliklerin mütevazı yıldızı kara lahana yine sepetimize ekleyebiliriz. Bağırsak dostu fermente güç kimchi. Evet, yine gerçekten bunu da tüketmekte büyük fayda olduğunu söylüyor uzmanlar. Sadece simit süsü değil, susam tohumu mutlaka bunu da tüketin diyor uzmanlar. Bunun dışında mevsimi aşan besleyicilikle konserve bal kabağı. Evet, bu da önemli. Bal kabağını sadece sonbahar tatlılarında kullanmak zorunda değilsiniz. İçinde yüzde şekersiz bal kabağı bulunan konserveler var. Bunları tüketebilirsiniz diyor uzmanlar. Bunun dışında şekersiz kakao tozu da mutlaka tüketin. Tüketmemiz gereken gıdalar arasında. Ve son olarak bitkisel protein deposu mercimek efendim. Evet, sadece yeşil veya kırmızı mercimek kullanıyorsanız renk skalasını genişletmenin zamanı geldi. Siyah, kahverengi ve sarı gibi farklı türleri de var mercimeğin. Protein, lif, demir, potasyum ve folat açısından mükemmel bir kaynak. Mutlaka tüketelim. Evet, devam ediyoruz.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı dedi. İçişleri Bakanlığı 52 ilde sanal medya platformlarından tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük aylık uygulamasındaki artış kök aylığı 23.552 liranın altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak. Ankara Valiliği 30 Eylül 2026 tarihine kadar getirilen ormanlık alanlara giriş yasakları ve diğer tüm önleyici tedbirlerin bitiş tarihinin 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, Euro 54 lira 72 kuruş, Sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir Bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim elinizi bugün 10 milyon lira geçse hayatınız gerçekten değişir mi? Çoğumuz hiç düşünmeden tabii ki değişir deriz ama araştırmalar başka bir şey söylüyor. Şunu bir inceleyelim. Büyük ikramiye kazanan insanların önemli bir kısmı birkaç yıl sonra yine eski maddi sıkıntılarının içine dönebiliyormuş. Hatta bazıları eskisinden daha zor durumda kalabiliyormuş. Peki milyonlarca lira nasıl bitiyor? Davranış biliminin buna bir cevabı var. Aslında mesele cebimize giren para değil. O parayı yöneten zihnimiz. Para artsa da doğru alışkanlıklara sahip değilsek, düşünme biçimimiz bizi yükselten cinsten değilse parayı elimizde tutmak ya da büyütmek zorlaşıyor. İşte tam bu yüzden finansal psikoloji son yıllarda bu kadar önem kazandı galiba. Artık biliyoruz ki para yönetimi sadece matematik değil, insan davranışını anlamakla da ilgili. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

Efendim geçen gün bahsetmiştik aslında. Yılların usta oyuncusu Tarık Papuççuoğlu'nu bilirsiniz. Bodrum'da bir misafirhanede kalıyormuş. Bu ortaya çıkınca da sosyal medyada üzülenler, vefasızlıktan dem vuranlar başladı tabii bilip bilmeden okumaya, yazmaya, yorum yapmaya. Oturdukları yerden kolay değil mi? Oysa kendi tercihi bu. 77 yaşındaki oyuncu, meslektaşı Zihni Göktay'ın kendi isteğiyle huzur evini tercih etmesi gibi bu şekilde daha mutlu olacağına inanmış ve mütevazı bir misafirhaneye yerleşmiş. Parası pulu olmadığından değil, tam tersine mal varlığını çocuklarına bölüştürmüş. Kimseye de yük olmak istememiş ve bu kararı vermiş. 15 yıldır da huzurlu ve keyifli şekilde yaşıyormuş böyle. İnsan ilk duyunca üzülüyor, evet. Sanki birileri onu oraya terk etmiş gibi. Oysa rahmetli Zihni Göktay meselesinde de söylemiştim ben aslında. Biz yaşlıyı bakım evine atmak olarak görüyoruz bu olayı. Geleneğimizde yok böyle bir bakım evi, huzur evi, misafirhane falan ama onun belki de daha iyi bakım alacağını, yaşıtlarıyla daha iyi hissedeceği bir ortamda kalacağını hesaba katmıyoruz. Nitekim Zihni Göktay da üzülenler yüzünden bir açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Evi kentsel dönüşüme girdiği için kızıyla ortak karar vererek bakım evine yerleşmişti. Burası bana iyi geldi, kalmaya devam ederim belki demişti de rahatlatmıştı millete. Hatta eklemişti, bakıcıya ihtiyacım var, ilaçlarımı takip edecek biri lazım, evin fazla odasının olması lazım vesaire. Bunlara imkan yok, ne olacak? En uygun çözüm bulunmuş ve o bu şekilde mutlu olmuş. Bizim hatamız aslında şurada diyorum ve bir virgül koyuyorum, az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklamlar. Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet efendim, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Büyüklerimizi misafirhaneye ya da huzur evine yerleştirmeye nasıl bakıyorsunuz? Aslında ben bazen sıcak bakıyorum ama çoğu zaman da sıcak bakmıyorum. Ama bizim hatamız şurada. Az önce de dedim, burada bir virgül koymuştum. O yaşlıların da sosyalleşmeye ihtiyacı olduğunu unutuyoruz galiba bazen. Yani çalışan bireylerle kalan yaşlılar çoğu zaman evde yalnız kalıyor. Çocuklarının ve torunlarının ev düzeninde yaşıyor ya da çocuk bakıcısı görevi veriliyor onlara. Yani niye yapsınlar bunu ha? Yaşlı kişi bakıma muhtaçsa şayet bakıcı tutmak gerekiyor. Fahiş bakıcı paralarını da geçelim. Piyasada iyi ve güvenilir bakıcı bulmak ayrı dert. Oysa iyi ve konforlu bir bakım evinde arkadaşlarıyla sosyalleşerek, sağlığıyla ilgili iyi bakım alarak yaşamak aslında çok tepki görmemeli değil mi? Bazı şeyleri fazla dramatize ediyoruz galiba. Önünü arkasını düşünmeden çok ezberden de konuşabiliyoruz. Oysa ilgimiz, sevgimiz yerinde olduğu sürece yerin bir önemi var mı? Mesela benim çevremde bazı arkadaşlarım var. İleride hangi bakım evinde kalsak diye konuşuyorlar kendi aralarında. Yan yana odalarda kalalım, eğleniriz iş değilse falan diye böyle ileriye dönük planlar yapıyorlar. Hayat şartları bunu önüne koyuyorsa neden olmasın diyebilir miyiz? Efendim devam edeceğiz, ayrılmayın.

Duyduk duymadık demeyeyim. Devam ediyorum. İlginçtir, her zaman çocuklara desteği, yardımları ve memleket meselelerine duyarlılığıyla ön plana çıkmayı seven Gülben Ergen, sosyal medyada abonelik sistemine geçtiğini açıkladı. Biliyorsunuz son iki gündür ben de bunu programa taşıyorum. Bu iki ayrı cümle aslında çok şey anlatıyor bakarsanız. Gülben Ergen, Ahbap Derneği soruşturmasında savcıya bilgi verdikten sonra dedi ki, gerçekten iyilikten maraz doğuyormuş. Sıla Bebek de Fatma Nur ve kızı vakalarında tarafıma savcılık şikayetinde bulunuldu. Narin davası sürecinde tehdit edildim. Rojin Kabeiş davasında linçlendim. Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili ifadem istendi. İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım dedi. Şimdi haksız mı? İyilik adına ne yapsan bir gün gelip seni vuruyor bu ülkede. Hoş, bu işlerle uğraşırken de onu samimi bulmayanlar vardı, eleştirenler vardı ama kimse yerinden bile kalkmadan verip veriştirirken o çaba harcıyordu. Şimdi reklam için bile olsa insanların görmesini duymasını sağlıyordu. Emeğine sağlık bence. Dönelim başa. Bu abonelik sistemi de şunu gösteriyor sanırım. Ben bu saatten sonra kendi işime bakarım diyor Gülben Ergen. Benim anladığım bu en azından. Yani diyor ki milletin derdiyle yorulmama ne gerek var? Üstelik olan bana oluyor. Madem şöhretimi iyilik adına kullanamıyorum, her defasında dayak yiyorum, ben de parasını verip beni takip edenlerle, yani hak edenlere gerekli ilgiyi göstereceğim. Onlara özel içerikler sunacağım. Bu arada herkes içeriklere takılmış. Ne anlatacak, ne gösterecek diye. İşte mayolu pozlar, seksi haller vesaire belli ki. Zerre ilgilenmiyorum ama bu tercihi, bu vites değişimini toplumsal olarak tartışmamız gerek diyorum. Evet, şimdi müzik diyoruz.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken Milletler Ligi final maçında şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol takımımız bir kez daha ülkeye büyük gurur yaşattı biliyorsunuz ve gönüllere tat kurdu. Evet, sevindik, çok mutlu olduk. Kızlara bir kez daha hayran kaldık ama kolektif bir sevinç var mıydı? Hiç gördük mü, duyduk mu? Yoktu. Hani biz voleybol ülkesiyiz diyorlar ya, değiliz kardeşim. Voleybol ülkesi olsa kızların bu başarısından sonra ortalık yıkılırdı. Konvoylar yolları doldururdu, kutlamalar yapılırdı futboldaki en ufak başarı anında yapıldığı gibi. Hani hiçbiri yok çünkü biz voleybol ülkesi falan değiliz. Evet, yani diyoruz olmak istiyoruz, kızları onurlandırıyoruz, seviniyoruz. Uzun yıllardır dişe dokunur hiçbir başarısı olmayan, aşırı para içinde yüzükleri için bütün şımarıklıkları yapan maço kültürünün bir numaralı adresi futbolun ülkesiyiz biz. Ama biz voleybol ülkesi olmak istiyoruz, evet. Hayal kırıklığı yaratmayan, başarıları tesadüf olmayan, sahada canla başla mücadele eden, onca başarıya rağmen mütevazılıklarını asla bozmayan bizim kızların oynadığı emek dolu voleybol ülkesi olmak istiyoruz. Bunun için o kızları alkışlıyoruz. Bağrımıza basıyoruz işte. Evet, birazdan veda edeceğiz, ayrılmayın.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
2: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri,

0: gel.
1: Efendim, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzde 2 günlük bir hafta sonu tatili var. Pazartesi aynı saatte buluşmak üzere. Balımir Yıldız ben. İyi tatiller. Hoşça kalın.

0: İlk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
2: İncir Ağacı 5 numara.
1: Dört numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
2: Dört numara.
3: Beni böyle yapayalnız bıraksan da fark etme.
1: Tantaşçı Gidişat, haftanın üç numarası.
2: Üç numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: Blok 3, Son Bir Dans, iki numarada.
2: İki numara.
4: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
1: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın bir numarası.
2: Haftanın bir numarası. Bir numara.
5: Yazdım bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
1: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
6: Pop 20'de. Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kontrol, teşhis ve tedavi için ağız ve diş sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı

güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.

0: Radyo Ünlü FM'desiniz efendim. Saatlerimiz 15.08. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı uzmanımız Nurbanu Taşova hocamızla yine bir konuyu masaya yatıracağız. Aşırı sıcaklar üzerine. Konumuzun ana teması aşırı sıcaklarda alınması gereken önlemler nelerdir olacak? Doktor Hanım hoş geldiniz stüdyolarımıza.
1: Hoş bulduk. Tekrar merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkürler. Hocam, Temmuz ve Ağustos ayları, artık Ağustos ayına gireceğiz. Doğal olarak aşırı sıcaklar var. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde daha fazla. Hemen isterseniz sorularımıza geçelim.
1: Olur, tabii ki.
0: Efendim, aşırı sıcaklar vücudumuzda tam olarak ne gibi biyolojik değişimlere yol açıyor ve ilk tehlike sinyalleri nelerdir diye sorumuza başlayalım.
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Öncelikle aşırı sıcaklar nedir? Biraz ondan bahsederek başlayabiliriz. Dediğiniz gibi Temmuz-Ağustos aylarındayız. Artık sıcak havalarla karşı karşıyayız. Yani Bayburt'ta bile.
0: Evet.
1: Ve özellikle iklim değişikliğinden sonra hava sıcaklıkları son yıllarda önceden olduğundan çok daha yüksek derecelere çıkabiliyor. Bu yüzden de vücudumuz bazen buna adapte olmakta zorlanabiliyor. Normalde insan vücudu 36,5-37 derece bir sıcaklıktadır vücut ısısı. Dışarının ısısı çok arttığında biz aşırı sıcaklara maruz kaldığımızda özellikle 30-40 derece civarında veya 40 derecenin üzerinde olduğunda hava vücut artık bunu tölere edememeye başlar. Normalde cilt damarlarımızı genişleterek ve terleyerek biz dışarının bu aşırı sıcağını ve nemini buna adapte oluyoruz aslında. Yani bunu vücudumuz kendi içinde çözmeye çalışıyor. Ama hava özellikle 35 derecenin 40 derecenin üzerine çıktığında bu adaptasyon mekanizmasında bazı sorunlar gerçekleşiyor. O zaman da vücudumuz bazı sinyaller vermeye başlıyor bize. Öncelikle sıcak bitkinliği dediğimiz bir durum oluyor. Bu uzun süre aşırı sıcağa maruz kaldığımızda ve özellikle de yetersiz sıvı aldıysak vücut önce aşırı terlemeye başlıyor. Yorgunluk, halsizlik, böyle bayılma hissi olabilir, nabzın hızlanması, çarpıntı olabilir. Bu tarz semptomlar vermeye başlıyor. Ve buna eğer o an müdahale edilmezse bu daha da ilerleyip sıcak çarpması dediğimiz kısma ilerliyor. Orası asıl tehlikeli olan kısım aslında. Çünkü orada terleme mekanizması iyice bozulduğu için vücut sıcaklığı 10-15 dakika içerisinde 40 dereceye çıkabiliyor. Hani normalde 36,5-37 derecede olan sıcaklığımız bir anda 40'a çıktığında bu çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Eğer hani bir an önce sağlık tesisine başvurulmazsa koma, işte bilinç kaybı ve ölüme kadar gidebiliyor aslında.
0: Peki hocam, biz nasıl başa çıkacağız buna? Yani günün hangi saatleri dışarı çıkmak için gerçekten riskli ve dışarıda bulunmak zorunda kalan vatandaşlarımız için hayat kurtarıcı anlık önlemler neler olabilir?
1: Evet, aslında şöyle. Yani şehir ve bölgeden bölgeye tabii ki değişebilir ama genel olarak meteorolojinin bize yaptığı uyarı güneş ışınları saat 10 ile 16 arasında dik açıyla geliyor ve bu saatlerde dışarı çıkmamayı öneriyoruz. Eğer dediğiniz gibi çıkmak zorundaysa kişi bol, daha pamuklu ve geniş giysiler giymesini öneriyoruz. Açık renkli giysiler giymesini öneriyoruz. Mutlaka şapka takmasını, güneş gözlüğü takmasını öneriyoruz. Çünkü güneş ışınları uzun vadede göz için de zararlı. Şemsiye kullanılabilir. Yani biz şemsiyeyi genelde yağmur için kullanıyoruz ama şemsiyenin kelime köküne bakarsak şems aslında güneş demek.
0: Evet.
1: Yani güneşten korunmak için de şemsiye kullanabiliriz.
0: Hı hı.
1: Onun dışında mutlaka yanımızda su bulundurmamız lazım. Bu sıcak havalarda güneş kremi bizim için çok önemli.
0: Hı hı.
1: Güneşin uzun vadede cilt üzerinde, cilt kanseri üzerinde etkileri var. Bu sebeple güneş kremi kullanımını da önemsiyoruz güneşe çıkmadan 20 dakika önce. Onun dışında fiziksel aktivite, yani mutlaka fiziksel aktivite yapılacaksa sabah ya da akşam yapılmasını öneriyoruz. Özellikle bu 10-16 saatleri arasında yapılmamasını öneriyoruz. Eğer ekstra hani bu dışarıda kalınacaksa da olabildiğince gölgede kalıp sıvı tüketimini artırmayı öneriyoruz.
0: Evet. Peki hocam, bu sıcak havalarda sıvı tüketiminden bahsettiniz. Bu doğru sıvı tüketimi nasıl olmalı? sadece su içmek yeterli oluyor mu? Yoksa mineral elektrolit dengesi için ek takviyeler veya uzak durması gereken içecekler var mı?
1: Şöyle, normalde kadınlar 2-2,5 litre, erkeklerin de 2,5-3 litre civarı bir sıvı alması gerekiyor normal şartlarda. Ama tabii ki bu gün içerisinde egzersiz yapıyorsak, özellikle sıcak havalarda daha fazla efor sarf ediyorsak bu biraz daha artırılabilir. Evet, dediğiniz gibi sıcak havalarda mineral kaybı da olabiliyor. Bu sebeple onu da yerine koyabilmek için ayran. Mesela tuzlu ayran, ama tansiyon hastalığı yoksa tabii ki kişinin, veya maden suları içilebilir ekstra olarak. Onlar da dediğim gibi yine tansiyon hastalığı varsa düşük sodyumlu olanlar tercih edilebilir. Onun dışında uzak durmamız gereken de bu enerji içecekleri, kafeinli kahve, çay. Hani bunların çok tüketimi de aslında sıcak havalarda diüretik, yani idrar söktürücü etkileri olduğu için... Tam negatif etkiliyor bizi. Yani suyun yerini aslında hiçbirisi tutmuyor. Suyumuzu mutlaka içmemiz gerekiyor. Onun yanında da mineral desteği olarak ayran tüketebiliriz. Doğal meyve suları, evde yaptığımız kendi meyve sularını tüketebiliriz. Maden suyu tüketebiliriz.
0: Bizim bölgelerde bunu zaman zaman konuşuyoruz. Özellikle bu Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de, bu bölgelerde çayı çok tüketiyoruz. Hı hı. Bunu bir kez daha tekrarlamak ve sormakta fayda görüyorum. O yüzden ben su değil de çok çay içiyorum diyorlar mesela. Bu ifadeleri kullanıyoruz. Çayın su yerine geçiyor mu? Yani böyle bir etkisi var mı?
1: Hayır, yani maalesef
0: yok değil mi hocam?
1: Evet. Yok, çay insanlar çok içiyor, bu yüzden daha çok fazla çay içtim ya, suyu da almışımdır diyorlar genelde. Evet. Ama maalesef yani çay, kahve, bunlar suyun yerini tutmaz ve dediğim gibi içerisindeki bazı maddelerden ötürü idrar söktürme özellikleri vardır bu içeceklerin. Hı hı. Tam tersi su kaybını da artırabilirler. O yüzden suyu içmemiz
0: yerinde
1: lazım.
0: Yerinde içmek, evet, gerekiyor çayı, çayı da.
1: Evet, çok, çayı da yerinde içmek,
0: evet,
1: lazım
0: dediğim
1: tabii
0: dediğim gibi
1: ki.
0: Bölgelerde çok seviyoruz çayı. Fazla içilebiliyor. Yani burada aslında çok önemli olan bir konu da bu kronik hastalık olayı. Hı-hı. Kronik hastalığı olanlar, işte tansiyon, kalp, şeker gibi yaşlılar ve çocuklar için bu dönemde alınması gereken ekstra tedbirler var mı? Varsa neler?
1: Evet, aşırı sıcaklarda bizim zaten özellikle bazı gruplarımız var. Dediğiniz gibi kronik hastalıkları olanlar, çocuklar, gebeler, aşırı obez insanlar. Bunlar daha hassas olurlar sıcağa karşı. Burada da alınması gereken önlemler, bahsettiğim saatlerde bu kişilerin özellikle dışarı çıkmaması gerekiyor. Ve yaşlılarda susama ve terleme mekanizması da yaşa bağlı olarak biraz bozulduğu için onların... Hani susama hissi gelmese bile o günlük su içimlerini takip etmeleri gerekiyor. Yani bugün yeterli sıvıyı alabildim mi diye. Kullandıkları ilaçları varsa bunları mutlaka dışarıda da yanlarında taşımaları gerekiyor. Çocuklar, bebekler için de ailelerin tabii daha hassas olması gerekiyor. Çocuğu serin ve gölgede tutmaları gerekiyor mutlaka. Çocuklara da, çocuklar için olan özellikle güneş kremlerini kullanabilirler. Onların da sıvı tüketimlerini ailelerinin kontrol etmesi gerekiyor. Bebeklerin de bu dönemde hani daha sık emzirilmesi, sıvı kaybı olmaması açısından gerekiyor. Onları da giydirirken mutlaka daha böyle geniş, pamuklu, rahat kıyafetler, çok sıkan kıyafetler değil de o tarz tercih edilmesi gerekiyor. Özellikle bebeklerin ve çocukların, evcil hayvanların arabalarda sıcakta bırakılması özellikle. Çünkü arabaların ısısı bir anda çok yükselebiliyor. Artık bazı arabaların klima fonksiyonu var deyip bırakılıyor ama o klimalar olsa bile bu yeterli gelmiyor. Ve çocuk, bebek, yaşlı, bunların kapalı bir arabada bırakılması gerçekten çok kötü sonuçlara sebep verebiliyor. Bu konuda da dikkat edilmesini istiyoruz.
0: Evet. Peki hocam, bu soğuk su hakkında çeşitli şeyler var. İşte mesela benim bildiğim ilacı soğuk suyla içmeyin deniliyor. Doğru mu böyle bir şey? Yani
1: ya aslında direkt böyle bir şey yok ama tabii ki hani soğuk su tüketimindense biraz daha sıcak da değil, orta karar bir su tüketmeyi tavsiye ediyoruz.
0: Anladım.
1: Hani duş alırken de direkt sıcak bir su değil, soğuk bir su değil, ılık bir suyla.
0: İşte oraya geleceğim gibi. Ben. Evet. Yani klimalı ortamlarda aniden girmek veya buz gibi soğuk duş almak gibi hızlı serinleme yöntemlerinin vücutta tetiklediği gizli tehlikeler var mı?
1: Şöyle şimdi bir anda çok sıcak bir ortamdan çok soğuk bir ortama evet. geçtiğimizde adaptasyon konusunda biraz sıkıntı yaşanabilir. O sebeple kademeli olarak hani ısının düşürülmesi çok soğuk değil de serin bir ortam diyoruz aslında biz buna. Tabii ki hani bu sıcaktan etkilenen özellikle bu sıvı kaybı olanların sıvı takviyesi yapılabilir. Ondan sonra duş alınabilir veya ıslak bezlerle vücudunun ısısı düşürülmeye çalışılabilir. Serin bir ortama da alınabilir. Klimalı, havadar bir ortama da alınabilir. Ama bu dediğim gibi aşırı soğuk değil, daha serin kavramında yapacağımız bir ortam olmalı.
0: Anladım
1: mutlaka
0: hocam.
1: Havalandırılmış bir ortam olmalı kesinlikle.
0: Evet. Bir de hocam programımızın bu arada sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çok kısa ama çok bilgilendirici oldu bu arada. Sıcak havalarda bir de beslenme düzenimiz var.
1: Hı hı.
0: Bu beslenme düzeni nasıl olmalı? Yani bu dönemde artan besin zehirlenmeleri de olabiliyor. Buna karşı nelere dikkat etmeliyiz?
1: Evet, şöyle... özellikle zaten normalde de biz bunu tavsiye etmiyoruz ama özellikle sıcak havalarda böyle ağır kızartmalı yemekler, hamur işleri, böyle sindirilmesi daha zor şeylerin tüketilmesini istemiyoruz. Daha hafif, haşlama, ızgara yöntemleriyle pişirilmiş yiyeceklerin tercih edilmesini istiyoruz. Onun dışında bu kafeinli içecekleri dediğim gibi çok fazla tercih etmememiz, onun yerine daha doğal süt, ayran gibi içecekleri tercih etmeyi öneriyoruz. Bu mineral eksikliğini karşılaması için sebze, meyve tüketimini öneriyoruz mutlaka. Tabii ki bunların iyi yıkanmış olması koşuluyla. Onun dışında bu havalarda malumunuz hava sıcak olduğunda dediğiniz gibi besin zehirlenmeleri artıyor. Çünkü et, tavuk, yumurta gibi besinler çok çabuk bozulabiliyor. O yüzden bunları mutlaka buzdolabında muhafaza etmemiz gerekiyor. Dışarıda alacağımız besinlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle sokak satıcılarından bir şey alacaksak bu dönemde tavuk, işte et, balık gibi türevi içeren şeyler çok çabuk bozulabileceği için bunların tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Genel olarak böyle dediğim gibi su tüketimimize de dikkat etmemiz gerekiyor mutlaka bu süreçte.
0: Ben sizlerin ifadelerini bazılarını not aldım. Ne yapacağız? Güneşten kaçınacağız. Günün en sıcak saatleri 10-16 demiştiniz.
1: Evet, güneşin en dik geldiği saatler.
0: Evet. İşte doğru giyinin diye açık renkli ince ve rahat pamuklu kıyafetler seçin dediniz. Bol sıvı tüketelim, işte vücudun su kaybını önlemek için bol bol su ve serin sıvılar için dediniz. Bir de evleri serin tutun. Ben bundan bunu anladım.
1: Evet.
0: İşte pencereleri, güneşlikleri kapalı tutarak güneşin içeri girmesini bir nebze engel olun diye.
1: Evet, yani kesinlikle evleri havalandırmalıyız. Hı-hı. Ama dediğiniz gibi güneşlikleri de kapatarak o güneşin içeriye bu sıcaklarda girip daha çok sıcak hale getirmesine engel olabiliriz.
0: Peki sizin son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam?
1: Şöyle, sıcaklar hepimiz için bunaltıcı olabiliyor. Ama aslında bunlar dediğimiz gibi bazı risk grupları için hayatı da tehdit edebilen durumlar. O yüzden hani bu durumu hafife almamak lazım. Gerçekten bu uyarılara dikkat etmek lazım. O saatlerde olabildiğince kaçınmak lazım dışarı çıkmaktan. Mecbur çıkacaksak da dediğim gibi olabildiğince gölgede kalıp... kıyafetlerimize dikkat edip güneşten korunacak ekipmanlarımızı kullanıp şapka, gözlük gibi bunlara dikkat etmemiz ve mutlaka su tüketimimize dikkat etmemiz gerekiyor. Herkese evet. güzel, serin bir yaz olmasını diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Efendim Radyo Ünü Efendi bu haftaki konumuz aşırı sıcaklarda alınması gereken önlemlerdi. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı uzmanımız Doktor Nurbanu Taşova. Radyomuz Üne FM'de stüdyo konuğumuzdu. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkürler tekrardan doktor hanım.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Bir sonraki programı inşallah farklı bir konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 29 69. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta yine programımızda bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Betül Demir uzun süredir merakla beklenen yeni single çalışması Yüzlü Kıyaya'yla müzikseverlerle buluştu. Sözlerinde Betül Demir ve Erim imzası taşıyan şarkının bestesi Betül Demir'le Birol Ballı'nın ortak çalışmasıyla ortaya çıktı. Şarkının modern ve dinamik düzenlemesini ise başarılı müzik adamı Emirhan Cengiz üstlendi. Şarkı bu hafta listemizde 20 numarada.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı, yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Betül Demir'den Yüzlü Kıyı'ya dinledik. Geldik 19 numaraya. Demet Akalın Bir Şey Mi Dedin? Şarkının söz ve müziği Oğuz imzası taşırken, prodüktör koltuğunda hit projelerin başarılı ismi Aero yer alıyor. Gitar kayıtlarını ise Caner Güneysu, mix ve mastering çalışmasını ise Metehan Köseoğlu üstlendi. Demet Akalın'ın hareketli çalışması bu hafta listemizde 19 numarada.

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı devam ediyor. Evet, 18 numarada Özgün'den Ben Daha Ölmedim dinledik. 17 numaradaysa Bengü'den Dur Nereye vardı. 16 numaradayız. Başarılı müzisyen ve prodüktör Asil Gök, kariyerinin ilk solo single çalışması olan Ne Oldu Böyle ile müzikseverlerin karşısına çıktı. 2023 yılında nişanlısı Derya Ulu ile beraber söylediği Yansıma düetinin ardından Asil Gök'ün kendi single çalışmasını çıkarması yönünde dinleyicilerde gelen yoğun talepler nihayet karşılık buldu. Güçlü kadrosu ve dinamik yapısıyla dikkat çeken şarkının sözlerine Derya Ulu ve Sefo imza attı, onu da hemen söyleyelim. Şarkının müziğini tabii ki Asil Gök kendisi hazırlıyor. Düzenlemesini ise Asil Gök ve Can Atayılmaz'dan ortak bir çalışma diyebiliriz. Müzikal niteliği yüksek bu iş birlikteliğiyle Asil Gök dinleyicilere enerjisi yüksek bir şarkı sundu. Şarkı listemizde 10.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Edis Vedais. Şuf şuf dinledik. 14 numarada ise Cem Belevi'den Sevme Diyor dinledik. Cem Belevi yeni teklisiyle dinleyicileri akıl ve kalp arasında yaşanan o tanıdık ikilemin tam ortasına davet ediyor bu şarkıda. Modern Latin pop dokunuşlarıyla şekillenen şarkı güçlü melodisi, akılda kalan nakaratı ve yaz enerjisini taşıyan ritmiyle sezonun dikkat çeken pop kayıtları arasında yerini aldı diyebiliriz. Şarkı listemizde 14 numaradaydı. Geldik 13 numaraya. Hande Yener ve Madrigal. Ego haftanın 13 numarası.

0: yerelhaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı. Bir ölü. Afyonkarahisar'ın Çayı ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan şehirler arası yolcu otobüsünün Bayburt merkezli bir seyahat firmasına ait olduğu belirlendi. Olayın ardından otobüs şoförü emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bayburt Şingah Mahallesi Asri Mezarlık civarında ot yangını çıktı. Bayburt'un Şingah Mahallesi Nadide Sokak üzerindeki Asri Mezarlık yakınlarında otluk alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bayburt'ta otomobil takla attı. 4'ü çocuk 8 yaralı. Bayburt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay Arpalı ve Aydıntepe ilçeleri arasındaki mevkide meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 69AAZ011 plakalı araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak savruldu ve takla atarak durabildi. Bayburt Şoförler Odası'nda maaş gündemi tartışma yarattı. Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü yapılacağı duyurulan olağanüstü toplantı öncesinde başkan maaşının yeniden görüşülmesine ilişkin tartışmalar gündeme geldi. Odanın eski başkanı tarafından yapılan yazılı açıklamada toplantı kararına ve sürece ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu. Midesinde uyuşturucu taşıyan şüpheli Bayburt'ta yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imali ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü analiz çalışmaları kapsamında şehir girişindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste seyahat eden yolculardan MJG isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine ekipler tarafından kimlik kontrolü ve detaylı inceleme yapıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Düğün olsa reklamları sunar.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Eğlencenin en yeni adresi.

0: Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
2: 20 numara.
3: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 11 numara.

Popirme devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyorsunuz. 12 numarada Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı dinledik. 11 numarada ise İkilem'den Bak Dönüyor Dünya vardı. Geldik 10 numaraya. Gülşen'in merakla beklenen yeni single çalışması İtaat Yok. Dijital platformlarda ve radyolardaki yerini aldı. Söz ve müziği Gülşen imzalı şarkının düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait. Barcelona ve İstanbul hattında kaydedilen bu güçlü prodüksiyon, Batı ve Doğu sentezini vizyoner bir altyapıyla birleştirerek uluslararası standartlarda bir sound sunuyor. Şarkı bu hafta listemize giriş yapıyor. 10 numaradayız.

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Demet Sağroğlu ve Melis Fis'ten Aşk Perisi dinledik. 8 numarada ise Sezen Aksu'dan Aşk Dansı vardı. 7 numaradayız. Ümit Sayın imzalı Ya Sen Gidip Denin 2026 versiyonu Bengü yorumuyla radyolarda en çok çalınanlar arasında. Ümit Sayın kariyerinin 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamayı sürdürmeye devam ediyor.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

0: Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Sıla'dan Hayran dinledik. 5 numarada ise İrem Derici'nin duygusal çalışması Kimi Özleyecek vardı. Geldik 4 numaraya. Kayıp Person albümünün en başarılı çalışmalarından Son Bir Dans. Radyolarda en çok çalınanlar arasında bu hafta Blok 3 4 numarada.
1: Güzelliğinden, cilvesinden, ah bir gülüşünden harbi yandım var ya. Etrafta çok kız var ama seninle kıyas.

0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Tantaşçı Gidişat vardı. Şarkı geçen haftaki yerini korumaya devam ediyor. 2 numarada ise Manifest var, Japekkan'dan Hileli dinledik. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Hadise, Ara Beni bu hafta listemizde 1 numarada. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek mutlu kalın.

20 Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi. 20.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenli arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ilk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 788 milyon, 2026 yılında da yine eş değer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz dedi.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda

0: Finlandiya temsilcisi Inter Türkiye 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro severler, zaman yolculuğumuzun tam ortasında 97 yılın o ılık rüzgarlarının estiği bir duraktayız. Yaklaşık bir saat boyunca ben Eylem Aslan, bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızın açılış şarkısı Kayahan'dan Mavilim'di. Ve Yeşim Salkım'la devam ediyoruz. Şarkımızsa Ben Yoldan Gönüllü Çıktım.

1997 yılına damga vuran, tabiri caizse yer yerinden oynatan bir hitle devam ediyoruz. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil dediğimiz o meşhur günlere gidiyoruz. Serdar Ortaç bizimle.

padişah. Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Yabani'yi dinledik. Levent Yüksel'le 1997 yılında dolaşacağız ve unutulmaz şarkılardan bir tanesi Bir Daha'yı dinleyeceğiz. 90'ların unutulmaz haberlerine baktığımızda ilk olarak televizyon ekranlarında Saadettin Teksoy Görevde programını muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Keza ana haberde ise Reha Muhtar'a kilitlenip kalırdık.

0: Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
0: Retro devam ediyor.

tartışması 90'ların ortasında her magazin programının değişmez konularından bir tanesiydi. Ferda Anıl Yarkın'la 1995 yılına gittik. Şarkıcının ilk çıkış albümünden Zorlama Güzelim sonrasında çok erken yaşta yitirdiğimiz bir isim Kerim Tekin'le devam edeceğiz. Karagözüm albümündeyiz.

0: Kamu spotu. Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Aykın Ural'la evli olduğu dönemde her adımları olaydı. Özellikle Miami'ye gitmeleri, oradan gelen fotoğraflar ve ana haber bültenlerinde Sibel Can Miami'de başlıklarıyla açılması döneminde en popüler kültür olaylarından bir tanesiydi. Bu arada 97 yılında Sibel Can Serdar Ortaç imzalı Padişah şarkısıyla çıkış yaptı. Biz bir Tarkan şarkısına yer verdik bugün. Gül döktüm yollarına sonrasında Yirkelam'la devam ediyoruz. Şarkımızsa Ah Bir Joker.

Meşhur klibindeki kıvırcık saçlar, siyah deri ceketli stiliyle genç kızların kuaförlere gidip Ayşegül Aldınç saçı istiyorum denmesine neden olmuştu. 90'ları hatırlayanlar bilir. Alim Allah sonrasında Reto'nun bugün kapanış şarkısı Yaşar'dan Divane olacak. Hoşçakalın.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
5: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
6: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
5: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com. Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Uzmanından uyarı. Aşırı sıcaklarda bu saatlere dikkat. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının yükselmesi insan sağlığı üzerindeki riskleri artırıyor. Ünlü FM stüdyolarında yayınlanan Sağlık Aktüel programına konuk olan Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurbanu Taşova, aşırı sıcak havalarda alınması gereken önlemleri aktardı. Moderatörlüğünü Ömer Pirin'in yaptığı yayında konuşan Taşova, küresel iklim değişikliğiyle birlikte yükselen hava sıcaklıklarının vücudun adaptasyon mekanizmasını zorladığını söyledi. Vücut ısısının normal şartlarında 36,5 ile 37 derece civarında olduğunu hatırlatan Taşova, dış ortam sıcaklığının 35-40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte mekanizmanın bozulmaya başladığını belirtti. Midesinde uyuşturucu taşıyan şüpheli Bayburt'ta yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imali ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü analiz çalışmaları kapsamında, şehir girişindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste seyahat eden yolculardan, MJG isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, ekipler tarafından kimlik kontrolü ve detaylı inceleme yapıldı. Gökçedere'de üreticilere 8 milyon liralık hibe desteği. Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerini modernize etmek amacıyla hazırlanan proje hayata geçirildi. Modern Hayvancılığa İlk Adım projesi kapsamında bölgede faaliyet gösteren 250 hayvancılık işletmesine toplam 8 milyon lira değerinde makina ve ekipman dağıtımı yapıldı. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, DOKAP tarafından finanse edilen destek programıyla yerel üreticilerin teknik altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Ortalama hız tespit sistemi 1 Ağustos'ta devreye giriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Bayburt ve Gümüşhane illerini bağlayan karayolu üzerinde kurulan elektronik denetleme sistemi EDS faaliyete geçiyor. Kent güvenlik sistemleri integrasyonuyla tamamlanan plaka tanıma sistemi destekli ortalama hız ihlal tespit sistemleri, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü itibarıyla trafik denetimlerinde kullanılmaya başlanacak. Bayburt Ortaokulu'ndan LGS'de gururlandıran sonuç. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Bayburt'taki başarı tablosu netleşti. Bayburt Ortaokulu öğrencisi Dilan Azemir, sonuçlara göre puan ortalamasıyla LGS il birincisi unvanını elde etti. Emir, sınav genelinde sadece bir soruya yanlış cevap vererek Türkiye genelinde 895. sırada yer aldı. Bu sonuçla birlikte okul bireysel derecenin yanı sıra kitlesel başarı ortalamasında da il genelinde üst sıralardaki yerini korudu. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
1: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
2: İncir Ağacı
3: 5 numara.
1: Dört numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
3: Dört numara.
4: Beni böyle yapayalnız bıraksan da fark etmez.
1: Tantaşçı Gidişat, haftanın üç numarası.
3: Üç numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: Blok 3, Son Bir Dans, iki numarada.
3: İki numara.
5: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
1: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın bir numarası.
2: Haftanın bir numarası.
3: Bir numara.
6: Yandım bu dertler benim, ben bittim bay bay. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
1: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de

0: Reklamlar. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

Sen bana bir yangın gidişinle uyandım tam içinde.

olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
3: Sadece sen, radyom ve sahnedeki o sesin.

Kamu spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
4: Kulaktan kalbe Uni FM.

0: Az sonra sahneye çıkma sırası, o efsane isimde
1: Hülya FM sahnede.
0: Kulaktan kalbe, Hülya FM.

olsun, atlasam karanlığına adımı unutulsun.

ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de beni seversin.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: Reklamlar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.
4: Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

mahalleme aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk ama ısmarlama aşklara tahammülüm.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

beni öldürdün. Hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

hayallerimle birleştirip soğuk zeminler üzerine sırtıma yorgan olarak serdim. Belki sen bunları görmeden, bilmeden, duymadan yaşayacaksın. Her nerede garip, mahzun, içine kapanmış birini görürsen, işte beni o zaman anlayacaksın. İşte beni o zaman anlayacaksın. İşte beni o zaman anlayacaksın.

Seni seviyorum. Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım. Elveda sana.

senin sahte yüzünü tanıyamadım. Nankör müsün sevgilim, anlayamadım senin.

Hayatında ben hiç olmadım. Nankör müsün sevgilin, anlayamadım senin sahte

Yeter artık hayatımdan, bıktırdın beni canımdan. İhanetinle vurdun alnımın ortasından, kalbimin ortasından. Çık git artık hayatımdan.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz.

daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.